günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık doymak un 1 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik. 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarihlerinde. 1,8 litrelik Sloboda Dardalı Yağı. 8 manat 99 gepik. 250 mililitrelik Red Bull Enerji Seçkisi. 2 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik. 1 kilogram limon 3 manat 39 gepik. Teklifler 13 sentyabr tarihine dek.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

Lidl'in indirim günleri yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık Doymak un 1 manat 99 kepik, 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik, 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

İndirim günleri yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık Doymak un 1 manat 99 kepik, 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik, 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul, Yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli tetkikleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık Doymak un 1 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik. 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.

Radyonu dinleyirsiniz. Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

ürünleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık doymak un 1 manat 99 kepik, 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik, 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Super Giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da derin indirim günleri. Yalnız 12-13 sentyabr tarihlerinde 3,9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 14 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo!

0: indirim günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık doymak un 1 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Westcol kere yağı 19 manat 95 kepik. 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, hallonda.

Noel indirim günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık Doymak un 1 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik. 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

0: gelirleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık doymak un 1 manat 99 kepik, 1 kilogramlık Westcol kere yağı 19 manat 95 kepik, 1 litrelik Nilla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik.

Bravo'da derin indirim günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık Doymak un 1 manat 99 kepik, 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik, 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

Bravo'da süper kıymetler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik.

Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

Lidl indirim günleri. Yalnız 12 sentyabr tarihinde 2 kilogramlık Doymak un 1 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Westcol kereyağı 19 manat 95 kepik. 1 litrelik Milla süt 1 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.